Armağanın yok. Sengi kül bahşettim güzel. Kül gülüm, gümanın yok. Vesalendi yeter güzel.